0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.

0: Hanım.
1: Şaka yapıyorsun. Önder.
0: Ne haber?
1: İyi, sen?
0: İyidir vallahi. Kaç sene oldu bu arada?
1: Valla 10 sene olmuştur.
0: Hala muhteşem görünüyorsun.
1: Sen de çok iyi gözüküyorsun.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyi.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Erkek arkadaşım Carlos, evet. Önder.
0: Carlos, Önder.
1: Yerimize geçelim,
0: tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Konuşuruz, tamam.
1: Tamam.

0: Bizim playlistimiz. Capital Türk
1: 107.1.
2: Capital Türk'e bayılıyorum. Bayılıyorum.
0: Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece

lezzetlenince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.

0: sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.

0: Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444 0102'yi arayın. New Broadband Technology.

0: Fiat Atatürk.
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi. Tek adresi. Kısa bir ara. Albank'ın sponsorluğunda yayınlanan Güne Merhaba az sonra devam edecek.
1: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Çangar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G, MG.
3: MG loves you.
4: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Güne keyifli başlamak istiyorsan Albank sponsorluğunda Adile ile gün başlıyor. Her sabah seni bekliyor. Albank, yeni bankacılık anlayışıyla hayatınızın her anında.
1: Reklam. Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
2: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Yarınlara.
6: Sizin hitleriniz.
7: Bizim playlistimiz.
6: Capital Türk
8: 107.1.
9: 107.1.

0: Hediyeler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek Iconic Glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece

0: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek ikonik glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Lanova sahnesi, Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan, 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
3: Denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
4: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.

0: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın

0: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
1: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

Çay bize demliyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Capital Türk 107.1 Reklam.
1: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Coffee in Terrace Neopark AVM yine üst yolda.
1: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. 107.1.
3: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
4: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa
5: sen, bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın.
6: Capital Türk.
7: Ben Kenan Doğulu.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşün.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.
0: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve

0: lezzetlenince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Protmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda

0: 0102'yi arayın. New Broadband Technology. Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz.
1: Capital Türk 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema

0: Büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisense Kıbrıs.com.
1: Capital Türk 107.1.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Reklam. Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Pascal Türk.
1: Ben Kenan Doğulu. Pop müzik dolu güzel günler dilerim.
0: Reklam. Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz.

sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

İnteras Neopark AVM yine üst yolda. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisense Kıbrıs.com.

Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Radyonuzda. Capital Türk 107.1. I make hits, not the public. I tell the DJs what to play.

0: Digital Türk
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi, tek adresi.
1: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Capital Türk.
0: 107.1.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.

Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Capital Türk 107.1.
1: Reklam. Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye giriş

0: denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: Frekans'ta. Merhaba, ben Ajda Pekkan.
1: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
2: Biz Athena.
3: Merhabalar, ben Bengü.
4: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın. Yana yana ah külle
4: oldum, bile bile üstüm vuruldum. Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın.
3: Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Reklam. Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Kapital Türk 107.1. Reklam.
1: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli.

Kasım coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu Capital Türk
1: 107.1
0: Reklam.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Capital Türk.
2: 107.1.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argus Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: Sizin hitleriniz, bizim playlistimiz. Playlistimiz.
0: Capital Türk 107.1.

yaparım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a Bosch. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü Bosch'ta hediye

Zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a Boş. Capital Türk 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
3: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444 0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
4: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
5: 107.1.
6: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
7: Merhaba, ben Yalın.
8: Merhaba, ben Emre Aydın.
9: Capital Türk.
10: Ben Kenan Doğulu.

0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1. Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisense kıbrıs.com.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Radyonuzda. Capital Türk 107.1.
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.
3: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırmayın.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.
0: Reklam.
3: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü.
5: Coffee in Terrasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.
3: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
5: Evde,
6: ofiste,
5: arabada.
6: CapitalTürk.net.
7: CapitalTürk.net.
6: Her an yanında.
7: 107.1.

0: müzikleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk
1: 107.1
0: 107.1
2: Ön bilim

0: Reklam. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

0: www.trendskıbrıs.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.
2: En iyiler, en yeni frekansla. Capital Türk 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
2: My name is G. MG.
3: MG loves you.
4: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.
5: Aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
6: And now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital Radio.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Lanova sahnesi Türkiye'nin önde gelen DJ ve prodüktörlerini buluşturmaya devam ediyor. Mahmut Orhan'la yapmış olduğu şaşkın parçasıyla adından sıkça söz ettiren İlkay Şencan 9 Ekim Cuma gecesi sizlerle buluşuyor. Bu özel geceye girişler ücretsiz. Bilgi ve rezervasyon 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17.

Cyprus's number one hit music station, Capital Radio. 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız, faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Capital Radio. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Let's go.

0: The number one hit music station on 93.8 FM. 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
1: Changar loves you.
2: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
3: Your favorite hits from the decades. Capital Radio Cyprus.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha...

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio. 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
1: Changar loves you.
2: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21. Like a boş.
3: Ready to take a trip into the past? Then join us. Unforgettable hits from the 80s and 90s. Capital. Capital. Radio. 93.8. 93.8.

as a boy. Now we're freak. Oh, what a joy.

Capital Radio Clubbing Session.